0: ıslah etip maseralarını bağıp çizikleri can bastarım da onlar onları.
1: Top oldu bu renge şöyle. Mesela toka kaldım.

0: 越往山里走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaxsi, balasından da jaxsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisina kuyunib ketadi. Jilqisi sonday jaxsi ko'radi. Biz endi uni hurmatlaymiz. Bizga de o'g'sining jilqini sonday bag'ib bergan jaman emas qo'y.
0: Suy ran Huo Zhantai lao ren yi yang ma wei sheng, dan zai ta xin zhong马早已不是单纯维持生计的工具，更多的变成了一种精神寄托。
2: Yalan akşada buraya manman aylanmaydı. Adam akşamında sen canbağarlık olsan, yılkı tülgü degen kolu yetmeydin mal var.